Hitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz var. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı. Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dor sesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kuralı geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim, dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden olduğu bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyon değil, ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri, İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtları kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarını 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmet Spor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı. Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kuralı geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim, dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu, bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyona değil ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarını 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
8: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya is always with you.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: limitsiz.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Limitsiz Metro.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı. Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın Dorsesi'nin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kuralı geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim, dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden olduğu bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyona değil ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kapak hastalıkları 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Ümitsiz gitmiş. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan İlk takım.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: If you don't like something, change it.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz
6: hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK iş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
11: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
12: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
11: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklamlar. Elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru

0: hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: Metro FM'de.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

Kendine özgü sound'u ve güçlü anlatımıyla bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Metro FM. Limitsiz
1: hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Yeşilay.
4: Reklamlar.
5: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Tölibel.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: new.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Merve.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: dinleyebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
3: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'te.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM'den herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz, geldim işte radyonuza ve Metro Online'la partilemeye başladık. Mia Gevis'i karşıladı I Got Love. Son günlerde en çok dikkat çeken şarkılardan biri oldu. Metro FM dinleyicileri için saatler 17'yi göstererek bizi bekleyen harika bir 3 saati var ve harika şarkılarla ortamı rengarenk yapacağız. Hepinize iyi eğlenceler. Janis Blue geliyor. Age of Desire.
1: Limitsiz.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığı böyle özel şarkıları hayatınıza katan Lucas Scotti ve Tivedo bunlardan sadece bir tanesiydi. Bir zamanlar Araç rüzgarı eserdi Metro FM semalarında. Helena'nın vokal yaptığı bu şarkı o dönemin en güzel, en cool şarkılarından biriydi. Neden?

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.

0: Mesele. Reklamlar.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Nefret ve Love bunlardan sonuncusu oldu. Oylarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresiniyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın eğer ilerleyen günlerde sıklıkla çalmamızı istiyorsanız.
1: Metro FM hesabınız.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitmiyor.

0: Sevseli.
1: Reklamlar.
0: Fransız elektronik müziğinin sevilen isimlerinden Kit Francescoli 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de. Elektronik müzik, dream pop ve sinematik melodileri bir araya getiren bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
0: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de Limi İstenip Müzik devam ediyor. Ben Cengiz. Bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. Son haftaların tartışmasız favorilerinin başına geliyor. Tame Impala ve Loser'ı geride bıraktık. Saatin şanslı ismi Çağla Ünlü. İstek şarkım bize ulaştı. Çağla favori şarkını Türkiye ile paylaşıyor. Metro FM, Byron Maskell burada. Fire in the Sand.
1: The

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: muhteşem güzel şarkılarla geride bıraktık. Eğer aramızda yeni katıldıysanız o güzel şarkıları kaçırdınız ama iyi haber, harika şarkılar var. Sırada sizleri keyiflendirmek için bekleyen güzel bir salı günü. Öğleden sonrasını da partilemeye Bieber, Rexha ve Faithless'la yeni saatte devam ettik. New Religion'da herkese iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Veseli.
1: Reklamlar.
2: Elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de
3: günün hiti. Ziyet Fali İbdin Eci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni

0: geldi. Low denedik ve gerisi artık size kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylar, yorumlar bize ulaşsın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen şimdi katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Happy birthday
1: to you. Happy birthday. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir salı günü 1 Eylül'le beraber sonbahara merhaba dediğimiz güzel bir gün ve doğum günü partisi Merve Erdoğan için gerçekleşiyor Metro FM'de. Merve, iyi ki doğdun. Güzel bir yaş ve yıl olsun senin için. Metro FM'den doğum günü armağanın Snake Hips'ten.

0: Sting'in müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonuyla tanınan gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. Fikri Karayel'in konuk olacağı bu özel gecede yıllara damga vuran melodiler ve etkileyici bir canlı performans sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Müziğin keyfini zirvede yaşıyorsunuz ve keyifler zirvedeyken en ileri biz de bu yeni saate de arka arka ekleme devam ediyoruz. Elemental Eleven, Five ve Sophia Reis birlikte geldi. Bizimle keşfettiğiniz son günlerin en güzel şarkılarından bir tanesi. Final Minutes'te 16'ya merhaba dedik. Email Angel bekliyor muydunuz? Alın o zaman dinleyin. Bad Times, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

ile hala tanışmadınız mı? J-Bot ve Timberlake onlardan bir tanesiydi. Bir sonrasını kesinlikle kaçırmayın. Bu şarkı ilerleyen günlerde büyük hitlerden biri olacak gibi görünüyor. Feride değil bence. Saatin şanslı ismi sen oldun.

Stroma en çok sevilen iki şarkısından bir tanesidir. Papa Ute yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. Dünyanın dört bir yanından en güzel müzikle harika bir salı öğleden sonrası geçirdiğinizi umuyorum. Az sonra Arkın Çelik Around the World ile bu eğlenceyi devam ettirecek ve ben yarın saat 14'te yine burada olacağım Metro Online'la. Görüşmek üzere.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK iş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
12: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
13: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
14: Metro FM.
13: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
14: hafta içi her gün
13: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
14: Around the world.
12: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
13: dünyanın her yerinde.
14: Let's go.
13: Hadi başlayalım.

Salı akşamı vites yükseliyor. Makeba ile açılışı yaptık. Around the World'de saat 19'da Dex'in için seçtiğim özel listeyle radyonuzda dünya yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Açılışın selamı Mama Africa'ya geldi. Apartheid'in 31 yıl sürgünde tuttuğu ülkesine Mandela'nın davetiyle geri dönen Miriam Makeba için Francis Jane'in yazdığı parça. Çıkışından 8 yıl sonra bir sosyal medya dansıyla dünyayı yeniden dolaşmaya başladı. Saygının en ritmik hali bile diyebiliriz. Devamı titretiyor. Ed Sheeran, Shivers İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Tahttan indirdiği bir numara ise yine kendisine aitti. Rakip bulamayınca kendisiyle yarışıyor demek ki. Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuzda. Shivers.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Queen B House'a geri döndü. 90'ların klasiği Show Me Love'ın riffi ve New Orleans'ın sesi Big Frida ile kurulan Break My Soul. Beyoncé'ye 14 yıl aradan sonra ilk solo Amerika bir numarasını getirdi ve ruhu kırmaya gelen şarkı tersine tamir etti. Around the World'de Metro FM'de Break My Soul radyonuzdaydı. Yeni Zelanda'dan taze ihracatımız Fat Puppy'nin viral parçası Auckland'dan çıkıp Amerika listesine girmeyi başardı. Dünyanın öteki ucu da olsa iyi müzik her zaman yolunu buluyor. Ki zaten bu nedenle hafta içi her akşam dünyanın en iyi single'ları için Around the World'de dünyayı dolaşıyoruz. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Freaked Out Metro FM'de.

İsveçliler formülü çözdü ve Ace of Base Amerika'da 6 hafta bir numarada kalıp 1994'ün yıl sonu birincisi oldu. ABBA'dan sonra Amerika'yı İsveç popuna yeniden aşık eden kayıt. Albümüyle 21 milyon sattı. The Sign Around the World'de Metro FM'deydi. 4 dakikalık bir rekor. Madonna, Timbaland ve Justin Timberlake'in kaydıyla Amerika'daki 37. ilk konuna girip Elvis'in rekorunu resmen geride bırakan parça. İngiltere'de de Madonna'nın 13. bir numarasıydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları.

akşam funk'a büründü Oasis'in Amerika'daki en büyük hiti Wonderwall'u Around the World'de yapay zekanın funk yorumuyla dinlediniz. Noel Gallagher'ın seni kendinden kurtarmaya gelen hayali dost olarak adlandırdığı parça algoritmanın elinde dans etmeyi öğrendi. Bugünün takvim notu ise listelerin kendisine ait. Amerika Single'lar listesi Billboard Hot 100 bugün tam 68 yıl önce ilk kez yayınlandı. Doğum gününü listeyi en uzun işgal eden parçalardan biriyle kutlayalım. Uptown Funk 14 haftada bir numarada kaldı. Grammy'lerde yılın kaydı seçildi ama doğum sancılıydı aslına bakarsanız. Mark Ronson gitar partisyonunu 82 kez kaydetti. Stres onu bir restoranda resmen yere serdi. Gitarlar yüzünden mi bilmiyoruz ama sonuçta mükemmeli aramanın faturası tam olarak böyle bir şey. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Mark Ronson ve Bruno Mars, Uptown Funk, Metro FM'desiniz.

0: Metro FM. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

54 yıllık taşlama dans pistinin taşlarını döşüyor. Renato Carosi'nin 1956'da Amerikalı gibi davranan Napolili genci Hicve'den klasiği. Avustralya elinde Yolanda Be Cool 10 ülkenin bir numarasına yükseldi. Hicve eskimiyor, hatta remixleniyor. We Speak No Americano Around the World'de Metro FM'deydi. İsveç'ten Ibla Hawk Hayalim Uçmak diyen klasiğiyle 48 ülkede listelere girdi. Around the World için gökyüzünde yer açtık. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

buradayız. Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan İlk takım.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK iş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
7: Limitsiz.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
13: Around the world.
11: Devam ediyoruz.

pop tarihinin en ünlü bedava solosu Quincy Jones telefon etti Eddie Van Halen, Beaded'in solosunu ücretsiz olarak çaldı. Sonuçta arada dünyanın en büyük ismi vardı, Michael Jackson. Şarkı Amerika'da 3 hafta 1 numarada kaldı. Grammy'de yılın kaydı seçildi ve Beaded Around the World'de Metro FM'deydi. Tarih yazdıktan sonra sonuçta herhangi bir yerde yıllar sonra böyle bir anonsla bile anılması bence Eddie Van Halen'ın ne kadar büyük bir sanatçı olduğunun en iyi kanıtlarından biri. Michael Jackson'dan söz etmiyorum bile. Vampir bu akşam da güneş ışığından kaçıyor ve gün batımına doğru ilerlerken Kevin Parker'ın hit yazarı Sarah Aarons'la yıllarca yonttuğu kayıt Jenny'nin rapiyle büyüdü. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Metro FM'de Dracula.

kütüphanesinden dans pistine. Üniversitede tanışan klasik eğitimli Clean Bandit mikrofona tam karşı kutuptan bir ses davet etti. Kuzey Londralı Jess Glynn konservatuvardan falan değil, tezgahtarlıktan gelip müzik şirketindeki stajlarda büyüdü ve buluşma İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Grammy kazandı. Diplomayla sokağın düeti keman dansa girdikten sonra kimse yerinde duramıyor demek ki. Rather Be Around the World'de Metro FM'deydi. Tyler the Creator albüm kapağına not düşmüştü. Bu kayıt yerinde oturmak için yapılmadı. Dans, koşu, her tür hareket tavsiye edilir. Talimata uyuyoruz çünkü şeker yedikten sonra yakmak için hareket etmek lazım. Limited Hit Müzik, Sugar on My Tongue'la radyonuzda.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: She a little freak. She for the street.

0: that just rolled them all.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

şarkının orijinal halini duysanız sanır mısınız acaba? Ben albüm versiyonu çok daha fazla severim çünkü sound olarak hem zamanın ruhunu UK Garage minimalliğinde two-step tempoya taşıyordu hem de bence harika bir düzenlemeydi. Ama dünyanın geri kalanı VMS'i tercih etti. Thunderpuss'un kulüp yorumu orijinalin önüne geçti ve kayıt Amerika'da 4 numaraya kadar yükseldi. Whitney Grammy'sini kazandı ve VMS tüm zamanların en iyi dans kayıtları listesine girmeyi başardı. Yöntem doğru olmasa da sonuç hala haklı çıkarılabiliyor. It's not right but it's okay around the world'de Metro FM'deydi. Bir gece Cannes'da David Guetta'nın çaldığı DJ setini dinleyen Kelly Rowland yanına gelip bu kaydın üzerine söz yazabilir miyim diye sordu ve sonuç şu an dinleyeceğiniz parça. İngiltere'de bir numaraya çıkan remixine Grammy kazanan ve Guetta'nın pop çağının açılışını yapan When Love Takes Over, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'desiniz.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

30 yaşına gelmek üzere. Ultranate'nin 1997 klasiği Free, Marsilyalı Yücel'in yorumuyla kulüplere geri döndü. İstediğini yapmakta özgürsün diyor. Tabii özgürlük sınırsız olmak değildir. Sınırsız olmanın adı anarşizm. Ama sınırların içinde dahi olsan istediğini seçebilmek işte gerçek özgürlük. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Belki de sınırları seçebilmektir özgürlük. Ne dersiniz? Metro FM'de limitsiz hit müzik. Sadece balıklar akıntıyı takip eder. Nehirleri takip eden şarkıcı Belçikalı The Magician'ın remix ile dans pistine kadar geldi ve 5 ülkede bir numaraya çıktı. Orijinalini geride bırakan parçalardan biri daha. Klibin koreografisi sözlerin birebir çevirisi sayılır. Baltık Denizi'nin ortasındaki İsveç adası Gotland'ın Nersholmen'de burnunda peçeli Likili sevdiğini takip eder. Yarışamayınca ayakkabılarını atıp karda yalın ayak koşar. I Follow Rivers Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

müzik tarihinin en hayırlı sample pazarlığı kapanışa geldi. Eric Prydz, Pink Floyd'un duvarından tuğla alabilmek için tarihi bir şarta imza attı. Sample izninin bedeli, plak gelirinin okulların yenilenebilir enerji dönüşümüne bağışlanmasıydı. Kayıt İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı, ders belli. Değil mi? Doğru düzgün eğitim bazen dans pistinde de verilebiliyor. Proper Education, Around the World'de Metro FM'deydi. Son şarkı, arşiv madenciliğinin zaferi sayılabilir. 19 yaşındaki Fransız Kongs, Melbourne'lü funk üçlüsünün 2009 kaydını yeniden yaktı ve Fransa ve Almanya'da 1 numaraya kadar taşıdı. 18 ülkede ilk 10'a girdi. Arşiv, dans pistinin en zengin madeni herhalde. Bugünkü turu böylece tamamlıyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saat, bambaşka bir rotayla Metro FM'de bir aradayız. Kongs featuring Cooking on Three Burners. This Girl radyonuzda.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz Metro Müzik.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Open up your eyes.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorinin satış fiyatına 3,60 lira zam yapıldı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüdü. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı 120.786 lira oldu. Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı Ağustos ayı itibarıyla 26 milyonu aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
6: Don't do dream. Don't tell your dreams to everybody around.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que es un

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ahmetspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum PK'yı Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Beşiktaş Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda'yı 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Bozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Bitmiş.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro.

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.